Gündüzde söyleyip tanımsız, gündüzde kalmaydı bürünsüz. Enes Radyosu.

0: yapmam kes tesir bir günü.
1: Uykunda şeyde yaşadı. Enes Radyosu.